Hazır. Bir magazin burada saat tabii böyle bir barbara. Anlamak lazım tabii. Friday gibi bir hero. Anne falan yok diye kontrol mesela kabul. Bar bar. Yani aslında royu royle kolay gibi. Şöyle dilan. Agar karikatür sanmayacağım denene. Bani tabii ki mazmazayım. Biz tara biz tara bulgu gitle de karikram istan denen neyse sözü Nepal'e akoşuyuz ya. Ama tara hayk. Gitar desu suyganı hasaydı.